0: Bunlar şimdiki dinleme sesleri, dinleme çekmesi olsun. Çok da kısım olsun. Bunun için ben diyelim. Karakol bu dara şimdi sevişiyorum. Bu dara şimdi sevişiyorum. Bu dara şimdi sevişiyorum. Bu dara şimdi
1: My name is Nigella Bauer, and when I'm supposed to be studying for my calculus tests, I'm really listening to 104.3 and 104.7 K-Hum, Radio Without the Rules.